0: yaşam. Araya girmek ikisinde olacağım. Çankarlı olayı zor yere öyle sopruştum. Öyle sopruştum. Öyle sopruştum. Öyle sopruştum. Öyle sopruştum. Çankarlı olayı zor yere öyle sopruştum. Ciyatım ikisinde olacağım. Öyle sopruştum. Ben de Mike Pope Jesus.
1: Ira ye wajen ki sodoro tote yo. Ma ye la ge do nay ko pa peda nyunye le rore te ye tata. Ha ge rejo ira ye wajen ki sodoro tote na. Tini malu nye re guruki na jo gola itoria nira ye wajen ki sodoro tote na. E rila rabali iting ta tata ngara ge nite jan na re guruki no. Olkere mbele nkai 32 verse 7. Nejo egi goli ye nanu tongo ligino neginta mananu enkodu no tongo. Oh rakaya deri basa la la la la la la bossa rakaya neli la la bossa nele le le le le le bong na banduga ne jo gaita riana nuye naitangen enkoito ini kai gwana nuye etin konya kai ni shumara ye na be weji angen ki sudoroto amare nekim bankai naitangen niyo aga kai gore we naim tara na yelligin tang awore we naim tara na yelligin tang berari sara sida yo papa ilindu personal time ana yake bena kanisa na mena mayen kore na neni no wesh
0: ana da da da da da wesh ana da da
1: ira ye weji enki sudoro totan
0: ana da da da da da wesh
1: ira ye weji enki sudoro totan Irejo kitari andanai. Irejo ikole yeyo tiatu erisere ngoli kiloto.
0: Thank you, Jesus.
1: Nitama niyoga nkordundoto.
0: Changa, no light.
1: Walairori anakaira nkarne Yesu. Erilunga na wa Israel merana urana.
0: In the name of Jesus.
1: Erilunga na lo ya bori ele roilo. O agra ini ningana redu.
0: Rabush and
1: Arab. Dai, na Israel omeni ngorkiyo. Irejo itama di yoga nkordundo tu.
0: Jesus.
1: Ola irori anakai nankarne Yesu.
0: Chankarno la irori ane.
1: Ola yanka yore weje kisudoro tote yo.
0: In the name of
1: Activate
0: Jesus.
1: Activate.
0: Oh God.
1: This cycle of salvation. Mera sishora ra anama na te nkordundo tu. Awaruna na mama na ranaure mera merura.
0: Ashe baba.
1: Awaruna baba. Ora lekin dua irorai.
0: Chankar no laizorian yes.
1: Oh, may this circle be activated.
0: Chankar no laizorian yes.
1: Oh, may this circle be activated.
0: Aira yang kaya wejengis sudah.
1: Oh, mera akaya yang nabi sempor dulu.
0: Chankar no laizorian la Yesu Kristo.
1: Mera si shana nabi sempor dulu.
0: Aira yang kaya nera ria na yoda na.
1: Mera si shana nabi sempor dulu.
0: In the mighty name of Jesus.
1: Chankar no laizorian Yesu Kristo.
0: Oh Jesus, oh God.
1: Tarya nara reneko.
0: Chankar no laizorian.
1: Rikala boya neri bosha nara rabu. Mabesiye. Olkerem belengkai 17 verse 8. Kigirata rishara sido lengta dugo Allah itori yani. Poki nga yokan. Wengkai yenye. Oldungane ake makewan. Wengkai yenye. Ayuni la omone eno omono. Ana letuwa. Mayulo tamaito omona kata rengishu ino le nambaso eno omone. 17 verse 8.
0: Amen.
1: Nejerore lengkai.
0: Tagoliege nano ana enero genkongo.
1: Tia genkai tagoliege nano ana enero genkongo.
0: Amen.
1: Kiti agita ireye weje enki sunuru tayo.